0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi hatta sumadış kolen. Herif kodi hatta, kodi bir çöz serkeli yıkıstı bu oyunu. Herif kodi de oyunu. Nolup beni şey, ama birinci ses araba dedi. Ahir kemur adı içeri dinit geldi.
2: Ben hocam.

0: alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. 4'ten 4 çıkar.
1: 0.
0: Peki 4 0 daha 4. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerini. Yani. Bakayım yapabilecek misin? Anladım.
1: Ben yazmak istemiyorum.
0: He?
1: Yanına.
0: Niye?
1: Çok yok.
0: Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
1: Anlamıyor.
2: Bir şey yapıyor ha. Ya bir de sıkarım bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor diyorum kaçacağım diyor ilahi. Ya kafanı yapalı. Fender kebi. Gece elektriği kes bakalım kesebilirsen kesecek. O kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو ما في السبيو دم قبض ويجي دم قبض ورجع أقول لك دم قبض تاني عجل فبدا أنا بحد ينفن جسكر يا بيجي ما فيش شبكة بس سنة ما سنة ما سرقان شو يا عجل عجز وما جسكيفة أزبوك بيبقى جسكيفة يا چه یه وگه اسکیفه؟ هی؟ چه هیا؟ کتره دیه اسکیفه؟

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen. Şey yapalım. Abi kalacaktaki kahvaltı koymadı abinle de. Berkan gel gel.
1: Kanaro.
2: Bak bak bak, gireceğiz şimdi bak lan.
0: Bunu da doldur, çalkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çalkala ha, çeşmenin suyu.
1: Neyse, tamam bak hadi.
0: Ne? Tamam hadi. Güzel iyi. Bu taraf sür mü?
1: Elbette lan,
0: bu taraf sür. Bak ya, ya kurban değil, besiye den ten tam.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya. Kusurun olmaz, bir ikinci sizi talak edin. Yeter ki su açıdan değil.
0: Sır red bir ahla. طلع اقول لك شيء من بيك نجي اسيم هذا البنات اشر مع بيت طلع جال نجي من بيت بيور من بعد مع بنات بشر ليش يا ما قد ما فاس يعني
1: هم سخفيت عندي بعد راح جيرو
0: اي حق انت
1: طلع
0: هذا
1: بجي دراتس ها
0: شو

0: mit mir Chai spielen.
1: Hä?
0: Mit mir Chai.
1: Nee!
2: Dann mag nicht dürfen. مكتب عامل ايه خلاص؟
0: خلاص ده شيء
2: ايه sınav emri piştiyse roja edi açıklanmış ve
0: ya
2: evet
0: nahar hızlık var ortada
2: ana Vega zane damardır menü beraber binave de Ev lokal binave da verin eski fe binin. Ev derhan mu binave menin. Tu du khaze ma?
0: Ben de şuna khazam.
2: Ama tu du bejez khazam hem ali di.
0: Tu du khazam hem ali di yani.
2: Stadı sen?
1: Burası.
2: Burası su altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, Louis tane. Damar şu mektebe zehrim denir bir şey. Louis tane.
3: Nerede?
2: Ama belki ne bir şey.
0: Belki.
2: Güzel.

bu. Yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle hı-hı. gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle
0: yapıyorsun. Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil. Bak, dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Böyle dümdüz gidiyorsun.
1: Bak, hastanede dümdüz yollar bir de böyle yollar.
0: Sağa şuradan, dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet, gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var. Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var. İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmışım.

0: Kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Allah Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı kedi? Şey yapmış mı böyle?
0: Oradan kapıları yiyor şimdi biliyorsun çocuğa.
2: Hoş ne ya aferin. Buraya alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yo çok dibe kadar mı?
0: Ha bayanlarda çok tecrübeli değiliz.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polis hep çabam diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
0: Öyle. Biliyorum şimdi ben geleceğim de buralar uzundur daha.
4: Hoşni.
3: Zekaç'ta dükkan vermişler mi?
0: Vermişler.
3: Eğen.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık. Hayırlısı. Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasatmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Evin gel. Babam geliyor.
2: Kaldırın.
3: Bu kitaplar ne zaman?
2: Al.
3: Uçman mıydı?
1: Bu annenin. Sen dedenin yünüdür.
3: Tamam.
1: Onu içeri al.
3: Bir çuval alıydı. Hiliye verdiğine. Bu haliyetten al. Bu bataniye Fatma. Bile fal. Mahmuş kebini bir.
4: Duvarlar şişmişti.
5: Ben kanama kırarsın. Bir de bir kendine girelim.
4: Vallahi.
1: Başka?
4: Bela bir atlasın. Bela.

0: gelememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Şöyle gelin. Hoş bul. Burası? Evet.
2: Burası da olmuş.
0: Ben ne yapayım?
1: Önce makine fırınfay aynen ya jü fırın
0: dolaplar
1: iyi bence yani o kadar şey değil
0: gayet küçük güzel. Değil evet. Gayet güzel bir yani.
1: Bizim Hasan Keftekilerden daha iyi yani.
0: Camlar burası. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz. Onlar da yok. Sıra içtiyseniz biraz ona göre.
3: Çekil sana.
1: Evet. Malajı ben de.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti. Biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Adi. Hadi Burak. Hadi. Was geht's dir? Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediyedik ha, hediyedik. Hediyedik, vurup yedik. Vurup sakık, vurup yedik, vurup sakık. Hadi. Tat dağına, hadi. Tamam mı kaydı? Tamam. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Devam. Devam. Devam. Gel. Kala idik. Ben bu kuvvetliyim mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmış mı? Tamam. Herkes toplatmış mı?
1: Tamam, tamam.
0: Kala. Kala. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Çaka geçse idik sokuyor.
1: Evet.

0: Ay sen ne yapıyorsun?
1: Abicim.
0: Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerefsiz nasıl işten salladı ama. Ne yapıyorsun?
0: İyi.
1: Ben.
0: Ne yapıyorsun?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi. İyi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.